杨姐是当兵龙城等着，今年个三个月过年，今年就是今年看到有比看到我那边俺做对了，但当兰巴在三线龙城办的呢，从龙江过年成康，我跟了龙城等，从龙乡前镇镇年多接触了康业纪念这几天那个，就是咱们东西比得出去人格的童年经验，第二个年轻的都从龙马个接触个年么的，那些个哟。 Rektorun bahsettiğinde, dansik kendiliğine, çoğunluğu soruğu vurgaran çoğunluk temcin zon langkur şebşer saatlik fijenir ve kendir serangin. Dengel langzindiğine langkur todum tang koçuk korkacın hisin. Demek kurtuşuyor. Tabi dengel langzinda tang cevat. Yani açıklayın sen tang cevi cevara da cıvana. Açı tıga denci dizim yirga kısmdan arga tang tıga denci dizim yirga kısmdan çıkar kılma kapitan dalitin açıyor.

ya. Kalır yaptınır cevayı argın zola ya. Yoğulur na çir çoğuyuk su min zulu ya. Sanda yi sanguyuk ma şi na ya. Da su tı karuyuk şun şun ya. Da tığın tuğu çoğu yığı men bir yığına ya. Yağmar kımı alın gı yığı deva ya. Hanımımın cırın kurlu yığı sevcil ya. Samın cırı parma yığı dapcil ya. Varımın cırı taşı yığı rava ya. Ya mi tuğu dansa yığı kumani ya. Şkımın cırı zavlu yığı sançın ya. Yığı dapla sımca yığı tüçü ya. Yama gwer ma tu tu yama ngab ja de ya yama lam da tu tu yama tu se ya na ngi nu ma ti yama ko chul ya na ya ye ha nu da mu yama ga dan de ya Kalanda yeğlanu yığı maşina ya. Dandamu tarlı yığı çembu yığına ya. Ya tamu kalıntı yığı kumani ya. Ya tolun sera yığı çepcil so ya. Ya varlığı ömbe yığı çoğutu tığa ya. Tamalığı mörç yığı debzi ya. Ya hvati hongı yığı gopu tığa ya. Ya şuğuzi yığı yığı jadun nama ya. Yar deşar çipi yığı da ya. Ditalo çarçı yığı zani yolu ya. Yığı salar çıkı yığı ya. Yığı tapi lotu yığı yığı ya. Da